0: Ne?
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz da Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
14: It Turkiye hangia radio ya?
8: Oldu radio glas Turkiye.
15: Turkiye ünü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Radyosu. İT Türkiye Hongya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türk memleketinin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dı. Biz Kırgızeli Urmat tapsıylaybız. Men bu kişinin obrasına kayrılıp kalganım 2024 yılı 4 noyabrda Kırgızstan'a barıp Orkan açıp bergen bizgeçi. Oşonun açılış asemine katıştım. Oşol uçurda mağa tolkundanıp uşul ırdı jasuuma, jaratkanıma sebepker boldu. Al Orkan'a bugünkü günde Kırgız yurtçuluğuna, Kırgız yurtçuluğunun salamattığın saktoğdu çoğun emgek kılıp atap. Na oşol okuyağa men tasirlenip Erdoğan'a tazim degen ırımdı jastım. Anam jasa oturup ırgak geldi. Muzikantlarga kayrılsam siz ırdatsanız bolot eken dedi. Anam men ırdat çıkışıma uşul Erdoğan ırı türtkü bolup ırdap kaldım.

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmelleri programımızın bu heptelik sahnede bugün biz Gence'nin Ali Cenab Bek cemaatinin kegen Moskva'nın senet muhiti de pişbitilgen ama yürüke her daim Azerbaycan tüpürkü için sokkan bir senet peşivasını tanıştırımız. Sahnenin mutlak hükümranı, kino senetinin unutulgusuz siması ve en mühimi hiç kandak küçü aldıdı beşegimgen ve hakikattin vazgeçmegen Kayser irade ikisi Adil İskenderov hakkı da tohtulumuz. Kınımdak da dıktınla programımız da bolsun. Adil İskenderov ismiga layık güçlü karakterge ige bolup o 1910 yılı 5. mayda Gence'de dünyaya kelgen. O isil bir cemaatten bolup 5 kırındaşının biriydi. Ulanın cemaatinin namı İskender Beyli idi. Ama Sovet hükümetinin ziyankeşlikten sakınış için dadısı Rıza Bey cemaat namını özgertişki mecbur boğan idi. Adil tehe 6 yaş vaktadıla dadısı cemaat ara 3 adavetin kurbanı bulup hayatına ayrılgan idi. Şunu dinkin, o yetim kağıllıktan azabını senet bilen yengilletişini ügendi. Tehe 10 yaş vaktada Gence'deki heveskarla senet ümkügi katlaştı. Onun tiyatrga boğan kızgınlıkı şünç küçük idi ki, 13 yaşı girgende Koçak Kerem tiyatrını sahneleştirdi ve baş rolde oynadı. Bu muvaffakiyeti onu Baku'a başlap geldi. Baku tiyatr teknikumu da okuşunu tamamlayan dinkin okuşunu Moskova'da da umlaştırdı. Moskova Devletlik Tiyatr Seneti İnstitutu'da okuvatkan mezgilde meşhur Vakhtangov Tiyatr'da tecrübelerge gibi oldu. 1936 yılı toluk etilgen bir senetkar süptede Baku kaytıp geldi. Akademik milli tiyatrga kadem koyup aram bir yıldinkin yaş bolşu karamay tiyatrının baş rejissorluğu tayinlendi. Şunu bilen Azerbaycan sahnesi de İskenderov devre başlandı. Bu devirde tiyatr şunç parıldı ki halk milli tiyatrını İskenderov'un tiyatrı deyip ataşka başladı. Adil İskenderov arkum arkadan sahneleştirgen eserler bilen Azerbaycan tiyatrını yukarı götürdü. Azerbaycan tiyatrı Sovet İttifakı'daki en ilgar tiyatrla seviyesi yetti. Bolup mu A. Kurniçuk'un Polat Bürküt ve M. İbrahimov'un Hayat namlık tiyatrları zor tutuk kazandı. Arkadan Semet Vurgun'un Vakıf, Hanla ve Perhat ve Şirin namlık eserlerini sahneleştirdi. Cebbar Cebbarlı'nın Aydın ve Enver Mehmet Hanlı'nın Şarkının Şefki tiyatrlarını yukarı kesbi maharet bilen teyarıldı. O sahneleştirgen Otillo olsa dünyavi şöhret kazandı. 1938 yılı Vakıf namlık menzum dramının sahnelenişi edebiyat senet sahasında hakiki bir çoğun vakaya aylandı. Bu tiyatr sebebinin Adil İskenderov'a hizmet gösterken senet erbabı deb şeref nam verildi. 1943 yılı Ferhat ve Şirin tiyatrı bilen Cumhuriyet Halk Senetkarı unvanı müyesser buldu. Enver Mehmet Hanlı'nın Şarkının Şefki eserinin sahnelenişi sayesinde İskenderov ve Nurgun artistler Sovet İttifakı devlet mükafatı bilen takdirlendi. İskenderov'un

Adıl İskenderov kino dünyasında mı öz maharetini namayan kıldı? Hüseyin Seyitzade'nin 1956 yılı işlenen U Bomsa Bu Boson filmi bilen kino sahasına güçlü kadem koydu. Kısa vakit içinde Karataş'la, Irak Kırgaklar'da ve Muhabbet Destanı Katarlık filmlerde çolpan gaylandı. U canlandığı personajlar bilen halkın kalbinde müstehkem orun aldı. 1960 yılı o intihayını yakış gördüğün tiyatr sahasının hiç kandak sebep körüstülmeyle yıraklaştırıldı. O bu haksızlık teslim olmadı. 1937 yılından başlap ders verip gelevatkan Senet İnstitutu hizmeti ehmiyet verdi. 1966 yılı Azerbaycan Film Kino Stüdyosu'nun müdürlüğü tayinlendi. Azerbaycan kinoçılığının altın devri del o stüdyoya rehberlik kıyan yıllığa doğru geldi. 1964 yılı rejissorluk kılıp Ahmet Qayada namlı unutulgusuz komediya filmini işildi. Bu film Azerbaycan kino tarihindeki en kıymetli miraslarının biri aylandı. O fakat rejissorlukla kılıp kalmay, ahirki ötkel, kanun nam bilen ve arkadan berilgen zerbe katarlık filmlerde artistlik maharti bilen bu senet peşivası aylandı. O yaratkan her bir pırşınaz bilen ismini kino tarihiga altın herifle bilen pütüşke muvaffakiyet buldu. Adıl İskenderov del ismi layık adaletini ve cesurlukunu öz karakterde mücessemleyen bir şahs idi. Onun hayatı fakat ufukla bilenlemez, belki baş egmez irade ve tevrenmez prensipla bilen tavlanan idi. Ahırka ütkel filmi bilen erişken mukapatını yüksek kemterlik bilen retkilişi bunun en güzel ispatıdır. O mukapatının filmdeki rol dışı Melik Dadaşoğlu birleşin talep kıldığan derecede mert idi. Onun milli meydanı ve vatan sevgisi mi üçüncü küçük idi. Bir günü şagirdi onun yeniga Ermeniyelik bir senaristini ilip geldiğinde onun inkası intayın kattık buldu. Senaryadaki ismini görüş bilirler. Bu yer Azerbaycan film stüdyası. Derhal Ermeniyelik'e kayıt deyip öz meydanına çıkarıldı. Siyasi bisimlağı mı herkes baş ekmekti. Komünistik partiya sekretari bir artist üçün vasıtçı bolup bir işin ötüngende o tarihti kağıdık mundak cevap begen idi. Sizden işiniz mehallenin suyu toktap kılış meseleleri bilen buluştur. Benim işim kino bilen, men şoğutuluştur. O bu sözünü kılıp bulupla tülpününü siyasetçinin yüzü gülü takav etti. Aynı devrinin gazeplik rehberi Mircevet Bakırov bilen boğa uçuruşumu hakiki bir cesurluk evrişkisidir. Vakıf, tiyatr sebeple kolga ilinişin kütüp duğan bozumu o senetiki boğan işençi bilen sahneye çıktı. Netice Bakırov tiyatrını intihanı yaktırıp kaldı ve onunla bir mülazimet maşinesini soğuk kılıp takdirledi. O kesbiki boğan sadıklıkını dostluk menfaatlerden üstün tutattı. Ali Esker Eskerov bilen mukapat meselesi yüzünden yıllarca yakış etmeyen bosumu, lakin onun boğan hürmetini yok atmadı. Hatta bazıda bir rol teklif kılınsa, bu rolga rakibim tekim maskeledi diyaleydiğen derecede adaletlik idi. Kısası Adıl İskenderov senetke ve hakikatke özünü pida kıygan bir çınar idi. Onun senet mirası bugünkü günde senet yoluna yeni kadem koygan her bir yaş üçün yol körsetkiç buluşunu davamlaştırmakta. TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmenleri, yukarıda senetini tevrenmez iradı bilen, maharetini şeref bilen birleştirip yaşlığa katlı bir miras kaldığıgan Adıl İskenderov bilen tanışıp çıktık. O sahnede bir hükümran, hayatta bolsa beş egmez bir cesur yürek süptüdü hatırlar gittildi. Giler kıtımlık senet biktimizde yeni hikayeler bilen görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

ve ulu dengizge kadem koydum. Bu ya fakat köp kök deniz koltukları bilenlemez. Belki ütmüşün izleri tinç ruhi ve asmağa süzülgen tevekkülçülke bilen mi başka bir dünya. Kinemse biz birlikte bu üzgüçü coğrafyanın hem asmanını hem ziminini seyliklaylı. Benim tuncu bekitim Fethiye bilen Uludeniz arasındaki karagay derekleri bilen kaplangan zaman goya toktap kalan dek bir yeza kayaköy boldu. Yantu dağlağa hürmet bilen tizilgan taş öyleri ve cimcitlik çitke koçuları bilen buya ötmüşünün hazır mı nefesi de vatkan cahidek tüydüdü. 1923 yıldaki ahal almıştırıştın kiyin boş kalan bu konurum yetse, bugünkü günde kovdulup gelgen çirkavları, tam süzme resimleri ve taş yolları bilen bir uç kava muzine sildiydi. Tağlağa karab yamaşkanda soğuk su koltukı putunuzun astıdı peyda buludu. Yüzünüzde silaydıgan yenik şamal bilen bille zamanla yüke yeni bir ağız yenikleydi. Yezinin etki de ayalla öyünün aldı da gözleme içi bolturdu. Konurundun palak pişlak ve yeni köktetla bilen teyirliğen gözlemeleri hem toyunuşluk hem sık bir aramga kokşaydı. Ya ki üzüm yupurmaklarının sayısızlık revakla da özünüz pişuğan tamak mekuşallık bilen ortaklaşa alaysız. Kayıkoy fakat tarihinin lemez, belki tinçlik, tabiat ve astalaşının adresi. Halsınız fiyade, halsınız maşini bilen, yüzünün arka yollardan ötüp, Uludeniz'nin kök asmınığa yeni bir kadem yıkılışsız. Sahil boyda seprimli davalaştı okunumda Fethiye koltuğunun en alaydı biketlerinin biri bilen uçraştım. Gemiyle koltuğu. Kargay daraklarının sayesinden süzülgen nur. Süzük suğu çükende bir terpimde Akdeniz'nin tuz pırıkı, yana bir terpimde kuş avazları, cimci, tinç, goya bir tabiat nuri. Kıyıkta azarak mangınımızda bolsa şuvaliye arali sizge göz kısıdı. Bugünkü günde bir neçik küçük mehmanxana ve restoranlardan başka alaydı yeri bulmağan bu aral, namını bir zamanla bu yerde yaşayan dep karalgan ehli selep çivendazlardan aladı. Tarih bilen tabiat bu yerde goya mehbi kilişkende kıladı. Fethiye'nin merkezige kelgenimde bolsa tunç kıygan şim şehirge igizdin karaydıgan Fethiye kalesige çıkış boldu. Kadınkı devirdin kalgın kalanın sipillerden koltuk kargınımda tarih bilen menzere birbirge yoğrulup ketkendek idi. Andın Likya yolunun başlanışını sağmandım. Bu yol fakat piyadı seyahatçilerinle emez, tarih, tabiat ve erkillik izledi Allah'ın yolu. Yantu tağladın ilgirligende Akdeniz, Asdeniz'de dolkun dolkun süzülüp yatıdı. Her bir kademde otmuşun ayak izleri bilen bugün günün nefsi birbirine arılışıdı. Fethiye'nin yürüge edip karıldığan yeni bir yer bulsa Paspator bazarı, tar, taş yolluk köçeleri, rengdar dükkalları, tetit kupurakları ve küçük kahve halları bilen bu ya güya Fethiye'nin ruhi. Soğukerler bilen paranlaştım, yerli kolüner senet boyumları göz yürüttüm. Bu yadımı zaman başka bir ritimde akıdı. Aldıraşlık yok, ciddiçilik yok, fakat yaşaşma. Paspator'da İçilgen bir istikan limonat mı başkıcı bir huzur veriyordu. Örleştin sözü çıkanda bu kıtım hakikaten örlüğüm. Afgula manastırı çıktım. Kuram taşlarının üstüge kurulgan bir sırlık kuruluş. Bir tereptin hılvet mekanı, yeni bir tereptin özgücü bir menzeresi, menzir noktası. Bu yerge çıkıdığan tar yolda fakat putunuzla emez. Ruhunuz mu astılaydı. Manastırdın aktığınızı kargınızda ufukluğun neresi mu sizge yıkın tüylüdü. Goya asman bilen yer bu yerde birbirge tekkendek bilinudu.
Andın Tilos kadimki şehri Fethiye.

Likiyanın azıraq sırtıda ama zamanının dəl ilgi bir yer. Likiya mədintinin ən mühim şəhərlərdən biri boğan Tilos, Akropoli, teatri, qiya qəbirləri bilən qoya uç qavamızı qoxşaydı. Bir zamanla Batur Biller Fontis'nin yaşağan cayı edip bilin etdi. Efsane bilen tarih bir-birge arlaşıp gitken bu zümünde piyadı mağınınızda ütmüş sizge emrah buludu. Lekin bu sefer pekat zimin bilenle çekilinip kalmadı. Bu kitimimin yolum asman idi. Uzdenizge yetip gelginimde hemeşe arzu kıyan işimini emelge aşırışını karar kıldım. Yantu tak paraşütü çıkış. Sahilde ayrılıp yürgünümde uçraşkan bir sayahat agentliği bilen sözleştim. Ula tecrübelik bir grup idi. Kerekli uçurlarını elip varlık tenşeşlerini kıyan dinkin etigende babıdakı karap yolu çıktık. Maşini bilen çoku karap çıkkanda yürgün bağın sıra diz sokuşka başladı. Çok oğa yetip bağınımızda menzere nefesini toktutattı. Bir tarafta çeksiz köp kök ulu deniz koltuğu, yeni bir tarafta kargay ormanları bilen kaplangan tağla parıştığımız da yerlandı. Kısa bir uçur biriş ahırlaşkan dinkin, uçkıcı bilen bile yürüyüşe başladık. Hem de birdemde putlarım yerden ayrıldı. Hem de ben havada idim. Asmanı örlegende Adem pekat havağı götürülüp kanmaydı. Goya özge sırttın karaşka başlaydı. Astımda egri bügri sozulgan deniz kırgakları, denizden ekset türgen koyaş nuri, orman içi de gayip boğan yolla, hemme nese tihime tinç, tihime mühendlik göründü. Uçukçunun tinç evazı bilen biraz paranlaştık. Bazıda cimip pekat çamanlığın evazını aldık. O peyt erkillikten del özüydü belkim. Men pekat uçuplu kanmay, içimde bir nesimi örlegendek idi. Hayatının mürekkeplikidin yirak. Ulu denizden şu köp köklüke asmanda süzülüp yatkanda bu zımınga bir katım yine hayran kaldım. TRT Uygurçunun hürmetlik klasmanları. Bu bölümde silebilen bile Fethiye'nin taş koçularda yurduk. Ulu denizden köklerde üzdük. Asmandan yerge hayran bulup karadık. Lekin sayahatim bu yerde tükümeydi. Kiyinki yönülüşüm Antalya. Toruslarının etki de Akdeniz'in ılık kırgaklarda yeni hikayeler minik tutudu. Antalya'da uçraşkıçı aman boğaysa, hayır hoş.

41 tildagi jahonniki o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi trt.world.com. Ahmadxonona Fatih Erkoç, Berkay icrasidagi ellerim bomboş, yani kollarım kopquruq namlıq naqsha.

Milton, Ozember, Ellenor, Zish, Ala, Vonta, Foyokat, Nemfield, Mar, Ozere, Yüktöl, Mint, Regen, Nempustan, Azon, İge, Kezet, Hoygöz, Arada, Şoktol, Megmene, Küyön, İş, İletmen, Maradyon. Afoyok, Mar, Nemki, İşmer, Hetetlen, Erög, Hanem, Okivan, Çişak, Targayı. Elösör, Ekseri, Tutayokon, Kiş, Tavol, Şagra, Şekey, Vizen, Kezdet, Utazni, Ozember. Miutan, Felfedeste, Hoge, Fakirget, İş, Fadarabokat, Evezökint, Felasnal, Hatya, Miye, Mizegre, İş, Mireskedet. Ezaz, Ekseri, De, Hatikon, Felfedeziş, Elö, Mozdi, Totta, Okereşkeriş, Kezdetit, Yelentöt, Utakat, İş. İdövel ezeka korla tozot utaza şok, mar nem voltak elegen dög. Ahol afoyok viget irtek, iş mekkez dögtek, olat hatarik nüulo şoş vizek. Ozember el gondol kodot, hoy mivan azokon tul, iş ozişmeretten utani, vag, iş o kivan çişak, otengerre fitte. De oyan yar müre volt sükşige, Amey utatni toto hatartalan mi vizekre. O fatör jeket faragva o mayi modern hayok övşit kesit ette el. O hat ezer ivel ezelöt egiptomban kesült hayok o zemberi törtinelem egik fontos fordulo pontya. Astan felfedestik o sil ereyit vitorlakat kestek hasnani İş ik ek hatartalan milak nilt mek ozen bir şik elot.

Navbare'de Aytılgan, Bekteren, Embek Biyik manelerdin bir kesegini, Ali Sizge Aytamız.

Ey sabırsız maraz kardeş, avru endi bir mumunluktı, saga bergeni kasında, baslaganı vakıttan nav zamanga kelgeşe, saga neşe manevi tetimlerden bergen.

Ne gedese avrulu vakıtların ötüp ketken, marazlı vakıtların senden ozup ketkenge, Ali tatimi kalgan. Avruldun ketip barganı, mine seni süyündürgen. Em artından savaplardı saga taslaganı sebep, yanın tagı tatim tapkan.

Navmanelerge Emkara. Bugünden ya bir saatten sonrakı bir zamanda maraz belli meydanda yok. Elbet yoktan mumunluk yok. Mumunluğu bolmasa elbet yanu em kuyuhu yok.

Sabırsızlıktın sebebi yanlış oylav evan bolgan. Ne gedese bugünden evvelgi avruvundun maddesi ketip bargan. Mungunluğu tagı ozgan. Tek sosu marazdan artta savaplar kalgan.

Mine sosu üşünlöy manelerde oylay berip, saga kelgen paydalarman süyünüyögün yerde, senden oza berip ketken marazlı allerinde, kayta kayta oylasan, daim yanıp kuyup tursan, isin eske sıymagan.

Keliye künörgü em karasan, olar tagı kelmegen. Sosunlardı şimdiden oylay verip yok kündön, tagı ali yok marazdan, evhamlarga tüsüp öz özüne yansan, sabrındı tevisip, üç mertebe yok yokka barlık boyası bersen, yok bolgandı bar desen, mine sosu alin senin, divanelik bolmasa ya ne deb aytılsa bolgan.

Madem nav saatten evvel, maraz zamanların beri senden erek tüsköngü endi süyünüp yatırsın. Madem nav saatten sonraki zamanlar tağı, Ali tağa kelmegen. Nav sebepten ortada ne maraz ne derti bolgan.

Solay bolsa sen endi Cenab-ı Hakk'ın saga bergeni sabır kuşunu aniyakka niyakka şaşa berip dağıtma. Sabırındın kuvatını nav takika zamanga kütöresin cigan son. Ya sabur deb Allah'tan sabır tile em katlan.

Ey marazın sebebi men, ibadet emzikirinden erek kalıp et almay, mungayıp kuygun insan, sen endi nav hakikattı bilsen bek yakşı bolgan. Peygamberin hadisi men aleyhissalatü vesselam, aytılgan bir hakikat, takvalı bir Müslüman, avurup kalgan zaman, etel maganı ibadeten, em aytbaganı zikirlerdin, yalbarganı dualardın, Allah bari sevapların sankim savlay etkendey sosu kulga tap yazgan. Kötörü aliyagı karşılıklı so Müslüman avurganga kazangan.

Farızdı imkan nispet et alsa ol avrıgan, sabır em tevekkül men yalgız parızların kılsa, sünnetlerin yerini sosu marazı tutkan.

Maraz'da bir başka hikmet, insan küssüz bolganın, emneşe arıklığın, erüetip anlagan. Cenab-ı Hak insanga sonsuz bir acizlik, emşeti yok arıklılık, bergendin bir hikmeti, davamlı bir keppinen ilahi esigine manglayını salıp, dua niyazlar etip, yalvaru em tagat bolgan. Kulme ya be bikum Rabbi levla duaukum. Eğer sizin duanız olmasa ne bağınız var? Ayetinin sırrıman insanlığın yaratılığının en gayesi, en bağısı işten gelgen dualardın, en niyazlardın sebebi sosu maraz bolganga navkaravuş noktasından şikayetler yerine şükretüvü kerek bolgan.

Marazdın aşkanı, dualardın kurnasını, arüleşi bir insan, kapatmasa yaxşı bolgan. Dualarga davam kılsa, marazdın asıl paydası bılay ornuna bargan. Sağlık bankanınız.

yaşadım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağladım.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

0: Ankara Radyo Sadoye Türkiye.
1: Da da Türkiye Radyo'da.
2: Xosume Türkiye'yi dayını Radyo Gayanı.
3: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
4: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
5: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
6: Говорит голос Türkiye.
7: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin peti radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa.
12: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.